0: Alle Kinder eine gute Bildung. Zahlen soll
1: beste Chance. Zahlen soll beste Chance. Ideell
2: Romanosis. Ölümden korkuyorum.
3: Digital, didiamlo.
2: Bom. Irkçılığa karşı savaşacağım.
4: Today, I'm afraid of water.
5: Wir bauen die Zukunft.
6: Zurück in die Zukunft.
7: Mirai wa wakaranai.
6: The future is now. Wahnsinnig.
8: Kampf um die Zukunft. The future is coming on. The future starts today.
9: Schau mir mal den Sengmas Show.
2: İnsanlara güveniyorum. Son kek dilimi için savaşacağım.
8: Blick in die Zukunft. Smokuzini hil.
2: Yalnız kalmaktan keyif alıyorum. Barışı umuyorum.
7: Bir yere çıkmakinin çok hımdırdı.
8: You never know what the future holds.
2: Hasta olmaktan korkuyorum.
8: The future has been here forever. Imagine the future.
2: Yüksekten korkuyorum.
5: Unser Leben nach Corona. Analog handle belaz.
2: Ruhig hoch nach Gesui.
8: Rush du finish na mi. Rover of Ray Nipsey. Rush du fit.
6: Gelecek eskisi gibi değil.
8: Geçmiş şimdi gelecek. Acele gitmiş şimdi.
6: Yeni bir siksek acele.
10: When Einstein dreams of time, there's no difference between future, present, and past.
11: Aha, آرزوم اینه که هرچی زودتر این کرونا تموم بشه بتونم بچه‌هام ببینم، نوام ببینم، در دنیا هیچ جنگی نباشه، همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن.
12: Die Periode der Heimat ist, wie ich hoffe, daran überwunden zu werden. Wilhelm Flusser.
13: I hope that in the future many listeners will decide to share their thoughts to this conversation by going to futurevoices.radio and speaking their contribution.
14: I'm scared I won't attain the goals I have. Music, technology, AI, everything is evolving so quickly. What if I can't keep up?
15: Ich wünsche mir, dass alle Leute glücklich sind.
16: Ja si želám, aby v budúcnosti nerobili toľko plastu.